yazıklar olsun. Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna. Senden kopmazsa yüreğim, yazıklar olsun.

0: Rock.
1: Radyo Mer'de rock rüzgarı başlıyor. Gitarların yükseldiği, davulların kalp atışı gibi attığı, rock müziğin efsanelerinin ve unutulmaz isimlerinin buluştuğu program Mer Rock başlıyor.
0: Mer Rock.

0: Merak Rock.
1: Anadolu rock müziğini dünya sahnesine taşıyan önemli gruplardan biri, uzun yıllara yayılan kariyerleri boyunca Türk rock müziğinin gelişimine büyük katkı sağlayan bir ekip. Merrak'ta şimdi Moğollar.
0: Merak Rock.
2: Baylar bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari.

0: Rock.
1: Melodik rock tarzı ve güçlü sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan bir grup, şimdi Men Rock sahnesinde yüksek sadakat.
0: Men Rock.

0: Rock.
1: Türk rock müziğinin modern yüzünü temsil eden gruplardan biri, alternatif rock tarzını elektronik ve modern soundlarıyla birleştirerek farklı bir müzik atmosferi yaratan bir ekip. Model şimdi Merrak sahnesinde.
0: Merrak.

rock müziğin güçlü seslerini, unutulmaz gruplarını ve sahneye damga vurmuş isimlerini birlikte dinlediğimiz Merrak programının sonuna geldik. Kapanışımızı yine harika bir şarkıyla yapacağız.

0: bazen 80'ler.
1: Yok sensiz olmaz, siz olmaz. Hayatın bir tadı kalmaz.
0: Çoğu zaman 90'lar.
2: Onun arabası var, güzel güzel.
0: Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca Radyo Mer'de keyifli bir yolculuğa hazır olun. Unutulmayanlar başlıyor.
3: Unutulmayanlar.
4: Radyo Mer
5: 100.4.
6: Yarı ölü sayılım, hoş, biraz da sarhoşum. İnan ki dahası var, aşk sarhoşuyum.